koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2.

Türkiye Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Etkinliği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Ailelerin doğayla iç içe vakit geçireceklerini ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşullarının duyurulacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim yapılacak. Yeni partide ise Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Görüşmelerimiz iyi gidiyor, bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmaması durumunda saldırılara geri dönecekleri tehdidinde de bulundu. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görünmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Haberleri sundum.

0: Sabahın Namesi.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Sabahın Namesi'nden gönül dolusu sevgiler, saygılar. Tüm dinleyenlerimize sağlık, huzur ve musikimizin sevilen şarkılarıyla güzel bir gün diliyoruz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ile birlikte saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin.

Tabur. Sizlere eşlik edeceğiz. Sabahın Namesi güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürtli Cazgâr şarkıyla başlıyor. Hasan Eylan geliyor huzurlarınıza. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

Sabahın namisinde sesimizin ulaştığı her yere huzur, her gönüle neşe götürmek niyetindeyiz. Yollarda olanlara güvenli bir yolculuk, işinin başındakilere kolaylık. Efendim evinde bizi misafir eden dinleyenlerimize ise huzurlu bir sabah diliyoruz. Musikiyle başlayan yolculuğumuzda şimdi güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdi Dicasker şarkıyı eşlik ediyoruz. Milihat Gülses söylüyor. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış.

Sözleri Cemal Safi'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Kürt İlici Asker şarkıyı Zekai Tunca'nın sevilen icrasıyla dinledik. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinin sevilen şarkıları eşliğinde Sabahın Namesi'nde yolculuğumuz devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından gönderdiğiniz mesajlar programımıza konuk olacak. Şarkılar konuşacak, anılar canlanacak, sizden gelen satırlar en güzel namelerle buluşacak. Programımızda şimdi Güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi Zeki Duygulu'ya ait Kürtlüce Asker şarkıyı dinliyoruz. Mine Geçili söylüyor: "Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin."

Sabahın Namesi'nde güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdi Licaskar makamındaki sevilen şarkıyı dinliyoruz. Ayşen Birgör söylüyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan unuttum desin.

Efendim, sabahın namesi her sabah olduğu gibi bugün de sizden gelen mesajlarla daha anlamlı TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp sevdiklerine namelerle bir selam vermek isteyen tüm radyo dostlarımızı bekliyoruz. Programımızda şimdi İlhan Beybül Bektaş'ın dizeleriyle Necdet Tokatlıoğlu'nun Kürdili Cazker şarkısını Gökhan Sezen'in icrasıyla dinliyoruz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Efendim yeni bir gün başlarken, belki bir kahvenin ilk yudumunda, belki yola koyulmuşken ya da henüz güne hazırlanırken eşlik ediyoruz size Sabahın Namesi'nde. Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na, bestesi Selahattin İnal'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinliyoruz şimdi. Funda Arar söylüyor. Dertleri zevk edindim, bende ne arar, elim dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

Ahmet Özhan'ın icrasıyla güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Amir Ateş'e ait Segah şarkıyı dinledik. Ben seni unutmak için sevmedim. Sabahın namisinde Emel Sayın'ın sevilen icrasıyla şimdi 1990 yılına gidiyor. Sözleri Sadık Atay'a, bestesi Metin Everes'e ait Rast makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Ne kadar istesem sana gelemem, ağlama güzelim, kader utansın.

Sevgili dinleyenler, yeni bir gün yavaş yavaş şekillenirken kimi dinleyicimiz evinden çıkmak üzere hazırlanıyor, kimi işine doğru yol alıyor, kimi de sabahın ilk çayını ya da kahvesini yudumluyor. Bu sabahı bizimle paylaşan tüm radyo dostlarımıza şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı armağan ediyoruz. Sabahın namesini Zeki Müren'in Sevilen icrasını dinliyoruz. Bitmez bu şarkılar.

gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar.

de yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Bitmez bu şarkılar.

Kıymetli yapımcımız Alp Aslankara İbrahimoğlu'nun seçmiş olduğu birbirinden güzel şarkıları dinliyoruz. Sözleri Vural Şahin'e, bestesi Halil Karaduman'a ait bu eseri Muazzez Ersoy seslendirdi. Sensizliğim bitmedi. Efendim, Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiğiniz mesajlarla bu sabaha renk katan ve sessizce eşlik eden tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da sizlere armağan ediyoruz. Birazdan sabahın namesinde istek zamanına geçeceğiz. Sevdiğiniz şarkılara yer verecek ve sizlerden gelen kıymetli iletileri paylaşacağız. Ege'nin güzel şehri İzmir'den gönüllerinize sesleniyoruz. Sevgili dinleyenler, sabahın namesinde Celal Abacı'nın sesinden güftesi ve bestesi Osman Babuşçu'ya ait Kürdili Cazker şarkıyı dinliyoruz. Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen, bir ben, bir Allah bilir.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde günün en zarif anı, günün incisi bölümüne geldik efendim. Günün kelimesi hicran. Hicran, ayrılığın, özlemin ve kavuşamamanın gönülde bıraktığı derin sızı. Bazen bir şehre, bazen bir insana, bazen de artık yalnızca hatıralarda yaşayan, güzel günlere duyulan hasretin adıdır. Türk musikisinin en dokunaklı eserlerinde hicran, yalnızca bir ayrılığı değil, sevginin, vefanın ve bekleyişin inceliklerini de anlatır. Şimdi hicranın zarif duygusuna tercüman olarak kıymetli şarkıyı dinliyoruz.

0: İstek zamanı.
1: Yeni saatimizin ilk dakikalarında Sabahnamesi Türkiye'nin dört bir yanına eşlik etmeyi sürdürüyor. Efendim programımızda sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletilere bakıyor ve seçmiş olduğunuz şarkılara sizlerle birlikte ortak oluyoruz. Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz ilk olarak Sabahnamesi'nde. Mersin Mezitli'den bizlere günaydın diyor dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları ve programda emeği geçen herkese armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir için de bu şarkıyı istemiş dinleyicimiz. Radife Erten'in icrasıyla dinleyeceğimiz Acımı Şiran türküyü. Türkiye aynı zamanda Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu da tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor. İhsan Özdoğan bizlere Gülşehir Nevşehir'den günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve TRT Name ekibimiz için gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Ankara'dan kucak dolusu selamlarını gönderiyor Muharrem Yorulmaz tüm sevdiklerine. Burçin Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş dinleyicimiz. Efendim siz de hoş geldiniz, niyetinizde şu an bizleri dinliyorsunuz. Tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Ankara'ya da selamlarımızı gönderelim. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bu şarkıya ortak oluyor. İlyas Aydın küçük bir hatırlatma yapmış. Sevdiklerimiz bizi bekliyor. Burçin Hanım lütfen trafik kurallarını uyalım, emniyet kemerini takalım diyerekten teşekkür ediyoruz. İlyas Aydın Orman Bey Köyü Tokat'tan yine dostları, sevdikleri ve tüm ailesine armağan ediyor bu şarkıyı. Son olarak Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu da sevdiklerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Denizli'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Üstad Radife Erten'in icrasıyla. Rast geldim iki cani, biri al giymiş, biri mavili.

Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyen bütün dostlarına armağan ediyor. Aksaray Ihlara Valisi'nden Nurullah Çoban, TRT Name dinleyenlere ve dağcı arkadaşlarına, ailesine ve torunlarına hediye etmiş bu şarkıyı. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu eseri. Efendim, Ali Bucak'tan Ali Yöntem'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bucağa da kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Eşi Havva Nur Hanım'a, Zafer Özkara'ya, Fatma Çan'a, Rezan Çatalbaş, Hatice Okur, Meral Özsan, Yıldız Erzi için de bu şarkıyı istemiş dinleyicimiz. Hacı Faik Bey'in Rast eserini dinliyoruz şimdi Ahmet Özhan'ın icrasıyla. Nihansın Dide'den ey misli Nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

0: TRT Name
1: 8.14'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesinde istek zamanımız devam ediyor. Saat 10'a kadar da sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler ve istek şarkılarla devam edeceğiz. Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Efendim bu şarkıyı Safet Bilir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan, aynı zamanda Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Isparta'ya sevgi ve selamlarımızı gönderelim. İzmir Ürkmen'den Hamise Aracı da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Aynı zamanda İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım'a, çocuklarına, yeğenlerine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aydın Karaca Sudan Adnan Önem, Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sıradaki şarkıyı eşi Mustafa Bey'e armağan etmiş. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay da yine şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Özmeldem sitesi sakinleri için istemiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Şimdi Uğur Çınar, güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Rıdvan Tandoğan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı söylüyor. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nasla gelirim.

0: yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak verilecektir. Ayrıca çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapatılacaktır. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri Gölbek arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında satik kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Çanakkale az bulutlu ve açık 36 derece, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 41, Ankara 31, Zonguldak 29, Trabzon 27, Erzurum 32, Siirt 39, Şanlıurfa az bulutlu ve açık 41 derece olacak. Sevgili dinleyenler, hava ve yol durumunun ardından sabahın namesinde istek zamanına birazdan yeniden dönüyoruz. Saat 10'a kadar sizlerden gelen istekleri ve selamları paylaşmaya devam ediyor. Gönlünüzden geçen bütün güzel şarkılara yer vermek istiyoruz. Ancak yoğun mesaj akışı nedeniyle yetişemediğimiz iletilerde olursa anlayışınıza sığınıyoruz. Sabahın namesinde şimdi Süheyla Eren, güftesi Mülazım Yıldırım'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor. Haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye çıksam bağırsam.

0: İstek zamanı.
1: Efendim, yurdumuzun dört bir yanından iletileriniz geliyor. Selamlar, ortak hatıralar, ortak şarkılar. Gönderdiğiniz her satır için binlerce teşekkür ediyor. Sıradaki şarkıyı sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Bol Vadinden İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getireceğiz şimdi. Yüzümüzden tebessüm eksilmesin Burçin Hanım, Türk sanat müziği aşkımızla hiç bitmesin demiş dinleyicimiz. Bu şarkıyı da efendim Burçin Hanım size, Alparslan Bey'e, yönetmenimiz Ramazan Özbay'a ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz. Lakin Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nülüfer Keskin'de bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine ortak ediyor. Aynı zamanda İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk sıradaki şarkıyı eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a ve TRT Name dostlarına armağan etmiş. Samsun Yakakent Kozköy'den Sabahın Namesine günaydın diyor Nusret Tiryaki. Koro ve resim ve ritim kursu arkadaşlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz, kıymetli cümleleriniz için. Var olunuz Esra İçöz. Güftesi ve bestesi Musafer İlkar'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı seslendiriyor şimdi. Çamlar arasından süzülürken mehtap neydi o akşam adalar?

Şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim, Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryakili bu şarkıya ortak oldu. Aynı zamanda Müjgan adı güzel yerce sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve bu şarkı kendisine armağan ediyoruz. Hasan Cengiz, TRT Name dostları, Mahir Tekin, Zeki Gün, Ali Yöntem ve Coşkun Bakan ve Murat Odabaşı'na armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Ayşe Tunalı'nın icrasıyla. Bilge Özge'nin Kürdili Cazkar eserine. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Hatay Antakya'dan Mehmet Andız TRT Name'de Sabahın Namesi programına günaydın diyerek bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya ve tüm sevdiklerine armağan ediyor Ayşe Tunalı'nın icrasıyla. Güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Bilge Özgen'e ait Kürdili Cazkar.

Gaziantep'ten Ali Özyener, TRT Name dostlarına gönül dolusu sevgilerini gönderiyor ve bu şarkıyı muhterem Özyener, Halil İbrahim Zengin ve koro arkadaşlarına armağan ediyor. Güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Rast eseri Ayşen Birgör'ün icrasıyla dinleyeceğiz. Efendim, Alanya'dan Zeki

Özceylan, eşi Süheyla Hanım, oğlu Emre, gelini Özge ve torunu Mavi Özceylan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Rize Fındıklı'dan Ayşe Sevim Gürgölen bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında tüm sevdiklerini ortak ediyor bu şarkıyı. Rize Fındıklı'ya gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den Murat Odabaşı aynı zamanda tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Trabzon'dan Ali Öz, çok özür dilerim, Ali Aydoğdu, Yumru Özdil Mahallesi sakinleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Mersin'den Şahap Ünal torunu Ares'e armağan etmiş bu eseri. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. Ayşen Birgör'ün icrasıyla Saadet'in Kaynağı şarkısını. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım, Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

Çamlıca'dan Polat Bey, TRT Name dostlarına selam ve sevgileriyle günaydın diyor. Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla güftesi Tunç Kemal'e, bestesi Turhan Taşan'a ait Kürt İliç Asker şarkıyı istemiş bizden dinleyicimiz. Efendim, Burcu Ak'tan Ali Yöntem'de eşi Hava Nur Hanım, TRT Name dostları Zafer Özkara, Fatma Çan, Reza Çatalbaş, Hatice Okur, Meral Özhan, Yıldız Erzi'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Afyon İsveyhisar'dan Recep Kalkan, Edirne Uzunköprü'den Hikmet Kocabayır.

Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki eseri Şevki Şahinoğlu, Hasan İlhan ve Oğuz Onur'a armağan etmiş. Hep birlikte dinliyoruz şimdi Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla. Felek vurmuş bir kere, ne söylesem bahane.

Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden Mehmet Uluyurt sevgi ve selamlarını göndererek bu şarkıyı torunları Dilara, Furkan, Berkay, Eslem, Mehmet Alp, Ömer Efe ve Sabahın Namesi dostlarına armağan ediyor Muazzez Abacı'nın sesinden. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan'da, Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyze Akşen,

Erdemir Musiki Derneği üyelerine ve tüm TRT Nağme dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Manisa Turgutu'dan Serdal Karakaya, sıradaki eser Burçin Hanım TRT Nağme ailesi ve bütün dostlarıma armağan olsun demiş. Cahit Koçak bizlere günaydın diyor. Kapadokya Avanos'tan selamlarını göndermiş. Adana'da bulunan kızı Nezafet ve Marmaris'te bulunan Figen'e ve tüm TRT Nağme dinleyenlerine bu eseri armağan etmiş dinleyicimiz. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz. Vazgeçemem.

0: TRT Name.
1: Fazıl mübariz bizlere günaydın diyor TRT Name dostlarıyla birlikte. Bu şarkıyı istemiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Çiğdem Gürdal'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Zübeyde Yalım Öklem'e ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Niksar'dan Selami Kabakçı da bu şarkıya ortak oluyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, efendim bugün doğum günü olan Furkan Biçer, Ertuğrul Erhan, Engin Töremen'e armağan ediyor. Sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz. Muharrem Yalçın da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Hasene Demir Şahin de yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Çiğdem Gürdal söylüyor. Ne zormuş şu sevda ki eridim.

0: İstek zamanı.
1: 9.03'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi, musikimizin sevilen ve unutulmayan şarkıları eşliğinde devam ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin'in isteğini yerine getiriyoruz. Efendim bu isteği Canan Hanım'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Güftesi ve bestesi Nevser Kökteş'e ait Kürdili Cazkar eseri Furkan Yavuz söylüyor. Canan'dan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül.

Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam şarkıyı Seda Gökkadar seslendirdi. 9-11 saatlerimiz sevgili dinleyenler, sabahın namesinde şimdi. Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı TRT Name dostlarına, sevdiklerine ve eşi Yıldız Hanım'a armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Balıkesir Pelitköy sahilden Talat Boztepe'de tüm dinleyicilerimize günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı Türk sanat müziği sevenlerine armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında ailesi ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış bizleri. Ordu'ya sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim biz de. Coşkun Bakan hayırlı sabahlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, eşi Ayla Hanım'a, kızı Aleyna ve oğlu Atalay'a armağan ediyor bu şarkıyı. Edremit Akçay'dan Erdal Öztürk, bizden bir şarkı istemişsiniz. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek bu şarkıyla gönlünüzü almış olalım. Melahat Gülses'in icrasıyla Güftesi Fakih Özlem'e, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Nihavend eseri dinliyoruz. Şarkılar

Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde efendim bu şarkıyı Sadık Keyvanoğlu, Asım Tuğ, Nurullah Varol, Ali Kılıç ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Sakarya Camii'den Zafer Özkara da bu şarkıya ortak oluyor. Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Çan, Mustafa Aydemir, Fevzi Akşen, Salih Kurt, Semir Kelle ve yapım ekibi için olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Ümit Kaya Çelebi de bizlere günaydın diyor efendim. Mehmet Gücü Yener, Musa Özçelik, Zafer Özkara, Gülsefa Can Polat, Meral Özsan, Seniha Cengizhan ve Hasan de Karaşahin'e armağan etmiş bu şarkıyı. Almanya'dan Fatma Ateşok, sıradaki şarkı Burç Yılım sizlere ve TRT Name dostlarıma armağanım olsun demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz Almanya'ya, Fatma Ateşok'a ve Almanya'daki tüm dinleyicilerimize. Erzurum'dan Durak Çağatay da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Emel Sayın, güftesi İlkan Sana, bestesi Rıfat Şanlıer'e ait şarkıyı seslendiriyor şimdi. Kimler unutmadı ki?

Efendim Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde şimdi. Bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Güftesi Metin Pütme'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Nihavend şarkıyı Zekai Tunca'nın icrasıyla dinleyeceğiz. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşk dayanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken.

0: İstek Zamanı.
1: Samsun'dan Seniha Cengizhan, eşi Mehmet Bey'e oğulları Aykut, Gürhan ve Atakum TSM korusundaki arkadaşlarına, TRTname dostlarına ve aynı zamanda tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı Zeki Müren'in sesinden. Güftesi Mustafa Döngemen'e, bestesi Erdin Çelikkol'a ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim bu şarkıyı aynı zamanda Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun, eşi Pınar Hanım'a, TRTname dostlarına ve yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediye ediyor. İsmail Yetişken Karabük Safran Bolu'dan TRTname dinleyicilerine merhaba demiş. Reyhan Baş bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında Samsun'dan. Efendim TRTname dostları için bir şarkı istemiş. Aynı şeyi size de söyleyeceğiz. Yetiştirebilirsek mutlaka bu güzel şarkıya yer vereceğiz. Ama yetiştiremezsek de bu şarkıyı size armağan ediyoruz şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır, günümüz aydınlık, mutluluklar hiç eksik olmasın. Sıradaki şarkı eşim Gülşen Hanım, evlatlarım Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan etmek isterim bu eseri demiş. Zeki Müren'in icrasıydı. Şimdi Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun, gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun.

candır, kalbim ince bir fidandır. Kırma güzel ne olursun, kalbim ince bir fidandır. Kırma güzel.

0: söyle yana. Sorma güzel ne olursun, çok severim söyle yana. Sorma güzel ne olursun, sorma güzel ne olursun, sorma güzel ne olursun.
1: Efendim Mersin Erdemli'den şimdi Ahmet Özçelik'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Saynur Hanım'a torunları Elif Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'e armağan ediyor. Aynı zamanda Mükremin Öztürk'le Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na da armağan etmiş dinleyicimiz bu eseri. Emine Atamer Trabzon'dan bizlere merhaba demiş. Her yeni günde umutlarımızın gerçekleşmesi umuduyla Burçin Hanım demiş. Bu güzel dileğinizi canı gönülden paylaşıyoruz. Ve sıradaki şarkıyı da Remziye Demir, Pervin Yılmaz'a armağan ediyor dinleyicimiz. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında bu şarkıyı Özcan Afacan, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener, Ümit Kaya Çelebi, Feryal ve Selçuk Arabacıoğlu'na armağan ediyor. Zeki Başoğlu her salı perşembe gösterdiğinde saat tam 7.05'i özenle bekleriz her daim. TRT Name'de yolunuzu bütün mahalleye haber verdik. Açtık dinliyoruz huzurla radyomuzu demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel dörtlük için. Sabah namesinden sevgi ve selamlarımızı gönderelim biz de. Gülsefa Koçyiğit Can Polat da yine Erdek'ten sevgilerini gönderiyor tüm sevdiklerine. Birlikte dinliyoruz şimdi Hamiyet Yüce Ses'in icrasıyla. Yana yana kül oldum, bir esmere kul oldum. Kuş dili bilmez idim, şakıdım, bülbül oldum.

Efendim, Ankara'dan Ufuk Erdem sıradaki şarkıyı TRT Name çalışanlarına, bütün Tarım Orman Bakanlığı çalışanları ile Tokat Erbağ'daki sevdiklerine armağan ediyor. Polatlı'dan Nurten Şenmer'den günaydın Burçin Hanım demiş. Polatlı'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın, gününüz en güzel şekliyle geçsin. Nide Kemerisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Aladağ Eyner Köyü'nden, Başpınar Yaylası'ndan efendim herkese selam olsun demiş Mustafa Çatlakkaya. Selamlarımızı gönderelim biz de dinleyicimize. Aynı zamanda Mehmet Gücü Yener yine bizlere günaydın diyor. Bandırma'dan bu eseri Erdal Çelik, Selçuk Arabacıoğlu, Musa Özçelik, aynı zamanda Ümit Kaya Çelebi, Özcan Afacan ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Yusuf Karakök İzmir Torbalı'dan selamlamış bizleri ve Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'ndeki tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı, eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir'le birlikte bu esere ortak oluyor. Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin de tüm TRT Name dostlarına sevgi ve selamlarını gönderiyor. Aytaç Ergen, güftesi ve bestesi Hasan Esen'e ait Nihavend Tango ile geliyor şimdi mikrofona. Bu gece yine daldım gittim eski günlere.

Efendim, Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancıeri TRT Name dostlarını sevgiyle selamlamış ve yapımda ve yayında emeği geçen Sabahın Namesi ekibine armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ olun. Hatay Antakya'dan Abdo Orçin'de hayırlı sabahlar dileyerek sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı selamlamış yine sevdiklerini. Osmaniye'den Fahri Özdemir, eşi Fadime Hanım'a ve tüm postacı dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Hasene Demir Şahin, Karaburun'a giderken yolda dinliyoruz radyomuza. Herkese çok selam ederken tüm şarkılar hepimizin gönlünü şenlendirsin demiş dinleyicimiz. Güzel dileğinizi paylaşıyoruz. Eskişehir'den Zeki Gül yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Sağolunuz, varolunuz. İzmir'den Maya Türköz, Eskişehir'den Tuncel Erol, Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Suzan Ülkü İsveç'ten kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Selamlar olsun diyoruz ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı yine radyosu açık olan tüm dinleyicilerimize de armağan ediyoruz. Muazzez Ersoy Şükrü Tunar'ın Hicaz eserini seslendiriyor. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye, inleyen kalbimin şu sesini ayar duymasın diye.

Çocuklar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner, TRT Name dinleyenleri, Niksarlı dostları ve Adana'daki sevdikleriyle birlikte bu şarkıyı istemiş. Teşekkür ediyoruz. Yıldırım Bekçi'nin icrasıyla güftesi İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz eseri dinleyeceğiz. Efendim, Bursa'dan Cüneyt Ağaçayak da bu şarkıya ortak oluyor. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan, Afşin'i müzik severlere armağan etmiş bu şarkıyı. Mehmet Üstün Barucu Alanya'dan sevgilerini gönderirken bu şarkıyı annesine armağan etmiş. Aynı zamanda bakıyoruz, Ahmet Emin Madran Aydın'dan bizlere günaydın diyor. Babası Şakir Madran ve TRT Name dinleyen tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Alanya'dan Dilek Yıldız, Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten sevgilerini gönderiyor. Ve dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Hasene Demir Şahin Ahmet Dereli için bu şarkıyı istemiş. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz, güzel dilekleriniz için. Şimdi Yıldırım Bekçi'nin icrasıyla Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler, olsun bana seninle geçen yıllarım yeter.

İstanbul Şile'den Nur Genç radyo dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. İstanbul Şile'ye de sevgilerimizi gönderelim. Bir de Instagram'daki dinleyicilerimize bakıyoruz. Hemen bir selam verelim. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Bey bizlere merhaba demiş. Aynı zamanda Mersin'den Seda Hanım eşi Cafer Bey ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Nilgün Karyoncu Kapadokya'dan tüm dostlarını selamlıyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken. Piraye Musaoğlu huzurlu, şifalı, umutlu bir gün olsun Burçin Hanım demiş. Kardeşi Sevtap Bayraktar'a ve eşi Tuğsal'a armağan ediyor bu şarkıyı. Şükrü Özdamar Nidebor'dan selamlıyor sevdikleriyle birlikte bizleri. Dilek Yıldız günaydın, mutlu sabahlar diliyor. Selkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan, Yunus Şen Ocak Denizli'den bizlere merhaba demiş. Ayla Bayram Şahin Kayseri Yerlikuyu Köyü'nde iznimizi geçiriyoruz. Burçin Hanım sabahtan akşama kadar TRT Name dinliyoruz ve şimdi yayınlayacağınız şarkıyı da Yüksel, Ayla, Hamit ve Şaziye Hanım'a armağan etmek isterim demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Hüner Coşkun Er'in icrasıydı. Şimdi güftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkı dinleyeceğiz. Uşak'tan Meral Özan'ın isteğiydi bu eser. Eşi Erol Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının gülünü yeniden yakıp geçtin.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alp Hasan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ile birlikte mikrofon başında ben Burçin Tabur. Programımıza eşlik eden tüm radyo dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gönlünüzden nameler eksik olmasın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'yi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'den destek istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını paylaştı. Bakan İbrahim Yumaklı, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarına değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla iç içe vakit geçirerek farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşulları duyurulacak. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Bursa'da polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne baskınlar yapıldı. 28 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var, dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine, ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında

Bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından merhaba. Bugün de şarkılarla mesafeleri kısalttığımız, hüzünlerden uzak, mutlulukları paylaşmaya çalıştığımız, mazinin tozlu sayfalarına namelerle, anılarla tanıklık ettiğimiz harika bir gün olsun değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli dostlarımız, Geçmiş Zaman Olur Ki programına bugün mahur makamında çok sevilen bir Münir Nurettin Selçuk bestesiyle başlıyoruz. Sözleri Vecdi Bingöl'e ait şarkıyı Filiz Çatıroğlu seslendirecek. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Seçme Altın Eserler, Beraber ve Solo Şarkılar isimli albümde seslendirdiği kaydı sizlerle paylaşacağız. Bu özel albümün prodüktörlüğünü ise 1993 tarihinde Kamil Gök üstlenmiş. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

Yaşar Özel'in 1984 yılında yayınlanan Gökten Yağmur Değil Sevgiler Yağsın isimli uzun çalarından bir eser dinledik. Beste ve güftesi Supi İdrisoğlu'na ait bu sevilen şarkı Rast makamındaydı. Efendim, Rast ve Mahur makamında şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve besteleriyle, icralarıyla Türk müziğimize hizmet eden iki kıymetli sanatkar Selim Öztaş ve Neşe Öztaş beraberce seslendirecekler sırada. Sıradaki şarkıyı bir Selim Öztaş bestesi. Aşk elinden yanıyorum gel, senin için yanıyorum gel.

Tiyatro formundaki sevilen rast eseri Ertan Ersoylu icrasıyla dinledik. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Efendim, birlikteliğimize şimdi bir Ferit Sıdal şarkısıyla devam edeceğiz ve 2003 yılına uzanacağız. Ahmet Özcan'ın Rüya isimli albümde seslendirmiş olduğu güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkı Rast makamında. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele kollarında yatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş imzalı Rast şarkısında Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Efendim, gerçekten yaşam öylesine kıymetli ki bir damla gözyaşına değmeyecek kadar önemli ve özel. Diyoruz ya, ne kadar da uzun bir yolculuk. Aslında bir solukta yılların tükendiği, ne ara onca seneyi arkada bıraktık diyerek hayıflanılan, acı, tatlı, iyi, kötü bir serüvendir yaşam. Tabii ki tüm karşıtlıkları da içinde bir arada barındıran bir olgu. İşte tam da bu yüzden olabildiğince güzel, olabildiğince mutlu geçirebilmek lazım her dakikayı. İhtiyacı olanlara el uzatarak, tüm canlıları severek, insan olmanın gereklerini yerine getirerek yaşayabilmek lazım. Umuyoruz herkes bu güzel serüvendeki farkındalığını yol yakınken idrak edebilir ve yüce Yaradan'ın bahşettiği güzelliklerin tadını çıkarabilir. Biz de bu güzelliklere şarkılarla eşlik ediyoruz. Haydi gelin yine çok sevilen bir şarkıyı dinleyelim ve 2014 yılına uzanalım. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'in Tut albümünde seslendirmiş olduğu bir Özgen Gürbüz şarkısına kulak verelim. Bu sevilen eserin güftesi Uğur Gür imzalı. Beni gönlüne alsan, orada uyuyup kalsam, sana yine doyamam, yıllarca uyanmasam.

Beste ve Güftesi Neveser Köktaş'a ait mahur şarkıyı Umut Akyürek'ten dinledik. Efendim bu sevilen eser de sanatçının 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle paylaşılmış olan bir kayıttı. Biliyorsunuz birçok sevilen şarkıyı hem orijinal kayıtlarıyla sizlerle paylaşıyoruz hem de güncel düzenlemelerle yayınlanmış yeni kayıtlarla sizlere sunuyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi ise ritmimizi biraz yavaşlatalım ve Rust Mahur makamındaki şarkıların ardından nihavend bir esere kulak verelim. Benim de söylemekten, dinlemekten büyük keyif aldığım bir Muzaffer İlkar şarkısı. Şimdi Hasan Eylen icrasıyla bizlerle. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım, dertliyim. Kararan gönlüme güneş de doğmayacak sanırım, ah dertliyim.

bardakta bin fırtına, benim için ölene bak. Severim, varmaz farkına, benim için ölene bak. Çok sevdin ha, yalana bak. Efendim, Zekai Tunca'nın Nihavend eserini dinledik. Bu sevilen eser, sanatçının 1997 yılında yayınlanan Zil, Şal ve Gül albümünde yayınlanmıştı. Birlikteliğimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz ve yine bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Metin Pütmek imzalı şarkıyı bu defa Vedat Çetinkaya seslendiriyor bizler için. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken.

Radyosu sanatçılarından Alp Arslan sevilen bir eserle bizlere seslendi. Şekip Ayhan Özışık'ın Unutulmaz Nihavend şarkısını dinledik ve şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz. Değerli ses sanatçısı, şef ve bestekar Selim Öztaş Hoca'nın sesinden Bir Saadettin Kaynak şarkısı dinliyoruz. Dinleyeceğimiz eser de Nihavend makamında sevilen bir şarkı. Sanatçı bu şarkıyı 2004 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş. Aşk böyledir, aşk böyledir. Aşıkı sevda söyletir, o söz gönül diliyledir, dert çektirir, ah eyletir.

Kadri Şarman, Turhan Taşan'ın sözleri Aşkın Tuna'ya ait Nihavend eserini seslendirdi. Biraz geç kalmadın mı diye sordu bize. Evet, bazen hayatın hızlı akışı içerisinde çoğu şeye geç kalıyoruz sevgili dostlar. Bir çocuğun kafasını okşamak, sokakta bir canlıya su vermek, batan güneşi izlemek, kuşların özgürce uçuşuna tanık olmak, çimlere uzanmak ve en önemlisi sevdiklerimize sıkıca sarılabilmek. O yüzden zaman varken, biz sağlıklıyken, mutluyken aslında bu küçük teferruatları da atlamadan yaşamın tadına varabilmek lazım, öyle değil mi? Sonradan biraz geç kalmadın mı sorusunu duymamak için. Evet, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi ise Hicaz makamında bir Selahattin Pınar şarkısına kulak vereceğiz. Sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait şarkıda kıymetli sanatçımız Medar

Sinan Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?

Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Türk musikimize en güzel hediyelerinden birini dinledik. Belkıs Dikmen bizlerle birlikteydi. Hicaz makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Enderuni Vasıf imzalıydı. Efendim, birlikteliğimize yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik eserlere bir yenisini daha ekliyoruz. Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Hamit Turan, Saadettin Kaynağ'ın sevilen Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Sana gönül verdim vereli, sararıp soldum aman. Efendim, yaşam ne kadar uzun bir döngü gibi geliyor ama gözümüzü açtığımız dakikadan itibaren zaman su gibi akıp geçiyor. Hayatın anlamı tabii ki sevdiklerimizle, değer verdiklerimizle özel. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bazen aklımızdan şu cümleler geçiyor. Tıpkı Teoman Alpay'ın şarkısında yer verdiği gibi. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? İşte şimdi içimizden geçen bu güzel duygulara istinaden dinleyelim Hicaz makamındaki bu eseri. Mustafa Sağyaşar seslendiriyor. Güfte Nihat Aşar imzalı.

yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, madem ki son şarkının

Aşiyan yollarımdan ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarımdan ses versem duyar mısın? Aşiyan

bırakıp geçmeyi, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Efendim, bu güzel şarkıyla gönlümüzün kapıları aralandı. Nostalji dolu Yeşilçam yıllarına uzandık. Zeki Müren'in sesiyle adeta o yılları yeniden canlandırdık gözümüzde. Bu sevilen şarkı Muzaffer İlkar bestesiydi. Güfte ise Şemsi Belli imzalıydı. Evet, Geçmiş Zaman Olur Ki programında bu defa 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Emel Sayın'ın 1990 yılında yayınlanan Üzüldüğün Şeye Bak albümünde seslendirdiği Segah makamında bir İlgün Soysev şarkısına kulak veriyoruz. Güfte Seyhan Girginer'e ait. Nasıl olsa geçer dedik, unuturuz biter dedik. Hasret ateşten gömlekmiş, bilemedik, bilemedik.

Değerli sanatçı Samime Sanay'dan dinlediğimiz Segah makamındaki bu türkü, sanatçının 2006 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yer almıştı. Ve efendim bu güzel türkü tabii ki yeni düzenlemelerle dinleyicilere sunulmuştu. Şimdi yine güncel düzenlemelerle dinleyenlerin beğenisine sunulan bir Mustafa Seyran bestesi dinleyeceğiz. Segah makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Ahmet Özsan'ın 2003 tarihli Rüya albümünden sevilen bir şarkı. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Saadettin Kaynağ'ın Gühtesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısını İsmail Olgay'dan dinledik. Sanatçımızı 2024'ün Ocak ayında kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha saygıyla rahmetle anıyoruz. Efendim şimdi yine geçmişe uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın ilk olarak 1974 yılında plağı okuduğu, ardından 1998 yılında yayınlanan Cesaretin Var isimli albümünde yeniden seslendirmiş olduğu bir Selahattin Altınbaş şarkısı dinleyeceğiz. Hüzzam makamındaki eserin güftesi Aslan Tunçat'a imzalı. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü, elimi bağlasalar tutmasam ellerini, silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Elinle derdiğin o çiçekleri kokladım her zaman elin diyerek, bahçemizde öten bülbül sesini dinledim her zaman dilin diyerek. Yüksel Uzel yine bu güzel şarkıyla bizi geçmişe götürdü. Metin Everest'in güftesi İsmet Parmaksız'a ait Hüzzam eserini dinledik efendim. Dinlediğimiz bu kayıt sanatçının 1985 yılında yayınlanan Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer alıyordu. Evet, programımızın son eserlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sırada çok güzel bir Hüzzam şarkı var. Zekai Tunca'nın sözleri Cemal Safi'ye ait o özel eserini Hasan Eylen ve Zekai Tunca beraberce seslendiriyorlar. Dinleyeceğimiz bu eser Hasan Bey'in 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer alıyor. Bundan daha güzel

Şarkıların efsunu dünyasında yine keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik ve bu özel Zekai Tunca şarkısıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya, gününüzü renklendirmeye, şarkıların dilinden konuşmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Necdet Varol'un Segah şarkısında Metin Milli ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

İyi günler, ben Büşra Atayırdam, haberleri veriyoruz. İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün başlıyor. Şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Şurada Türkiye İletişim Modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının üzerinden 5 yıl geçti. Yangının yaraları bir yılda sarıldı, vatandaşlar yeni konutlarına kavuşturuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her afette olduğu gibi yaraları sardık, yaptığımız yuvalarda huzur ve mutluluk var dedi. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar içinde halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlarından arandıkları belirtildi. Gaziantep merkezli 14 ilde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında firarı olmak üzere 91 şüpheliye yönelik işlemler ise sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmadıklarını söyledi. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen de adliyede ifade veriyor. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. "Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var," dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

Ve şarkılar vardı vakti zamanında. Yıllar geçse de hala o ilk günkü heyecanıyla dinlenen. Yılların üzerindeki yapraklar bir bir düşe dursun takvimlerden. Gönüller, gören gözler, kalbi titreten sevdalar değişmedikçe o canım şarkılar bizce daha uzun yıllar keyifle dinlenmeye devam edecek. Programımızın ilk dakikaları ve işte o şarkılardan ilki. Biz hazırız. Siz de hazırsanız vakti zamanında başlıyor.

Salıncak. Programımızın başında bu Rast şarkıyı programımızın solisti Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim sevgili dostlar. Kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şen Sesli, Ud'da Efe Kaşıkçıoğlu. Kanunda Selim Gönüldaş, Ney'de Berat Kaplan, Klarnet'te Durmuş Kısaoğlu, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli ve Klavye'de Caner Araal bizlerle. Programı Nihan Yöyen hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan, mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Değerli dostlar, programımızın her hafta olduğu gibi bu hafta da bu bölümde önemli bir bestekarımızın eserleri ve hayatlarından kısa anekdotlar yer alıyor. Bugünün bestekarı Fehmi Tokay. İstanbul Üsküdar doğumlu Fehmi Tokay. Dini ve din dışı eserlerinin zenginliğiyle bilinen bestekarımız, özellikle bestelediği şarkılarla dönemin musiki şinasları arasında önemli yer edinmiştir. Küçük yaşlarında evlerinde düzenlenen musiki toplantıları onun musikideki ilk adımlarıyla tanıştırmış, ardından babasından aldığı derslerle musiki çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak Ney Taksimi ile Berat Kaplan'ı dinleyeceğiz. Ardından Fehmi Tokay'ın Segah eseri seslendirilecek. Kırdın ümidimi, yıktın şu gönlü lalesini. Dil unutmaz ölür ama yine bir tanesini.

Kırdın ümidimi, yıktın şu gönül lanesini, dil unutmaz ölür ama yine bir tanesini. Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. Değerli dostlar, 1919'lu yıllarda babasının da hocası olan Hadi Bey'in evinde yapılan çalışmalarına katılmış, ondan pek çok klasik eserle birlikte ilahi meşk etmiş, ayrıca dini musiki tavrı öğrenmiştir. Yenişehirli Ferit Efendi'den de edebiyat ve tasavvuf dersleri almıştır. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Yine bir Fehmi Tokay bestesi.

Bestelerinde klasik üsluptan ayrılmamaya özen gösteren Fehmi Tokay özellikle güfte seçiminde titizliğiyle tanınırdı. Yaklaşık 130'a yakın eser besteleyen Tokay'ın bestecilikte en verimli dönemi 1941-45 yılları arasıdır. İşte o yıllarda bestelediği, o yılların çok dinlenen ve söylenen şanslı şarkılarından biri.

Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da, şimdi aldandı gönül. Değerli dinleyiciler, çok güzel sesi olan ve güzel şarkı icra eden Fehmi Tokay nota bilmezdi. Bestelerini Nevzat Atlı ve Alaaddin yavaşça notaya alırdı. Nazik, kibar ve çevresinde çok sevilen Fehmi Tokay yardımseverliğiyle de tanınırdı. Musiki repertuarına fazla eser bırakmadı fakat eserlerin hepsinde derin bir sanatsal yapı vardı. İlk eserini 52 yaşında yapan Fehmi Tokay daha çok Hacı Arif Bey'in etkisi altında kalmış ve hiç piyasa şarkısı yapmamıştır. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül? Bu güzel şarkıyı dinlerken önce Durmuş Kısaoğlu'ndan da bir klarnet taksim dinleyeceğiz.

23 Haziran 1959'da aramızdan ayrılan ve Türk musikisine değerli eserler bırakan bestekarımızı saygı ve rahmetle anıyor, onun güzel bir eseriyle bu bölümümüzü noktalıyoruz.

Saatlerimiz 13.31'i gösteriyor. Bu dakikalarda sizlerle olan birlikteliğimiz güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Saz sanatçılarımızdan Fahri Kopuz'un Suzi Dil Saz Semai'ni dinliyoruz.

Yeşilçam, o çok sevdiğimiz sokak. Kimler kimler var oldu o sokakta? O halde kısa da olsa şöyle bir hatırlayalım. Nubert Erzya'nın yüzünde hayat bulurdu mesela mahallemizin sevilen bakkal amcası. Beyaz perdeden fırlamış koca bir çocuktu Hulusi Kentmen. Saklanacak bir liman olmuştu hep Adile Naşit'in ana yüreği. Cevat Kurtuluş'un garip ve saf bakışları, Erol Taş'ın iyi ile kötü arasında mekik dokuyan sözleri. Pekala rastlayabilirdik her an mahallemizde bir Sami Hazin sese. Ya da ikindi vakti bastonuna dayanarak ağır adımlarla yürüyen tonton yüzlü bir Hulusi Kentmen'e. Peki ya Türkan Şoray? Kirpiklerine, gözlerine, bakışlarına şarkılar, şiirler yazılan şahane kadın. Ve hırçın bakışlı Kadir İnanır. İşte o sokağın unutulmaz filmlerinden biri. Balıkçı güzeli Azize ve Chopin konuk oluyor bugün evlerimize.

0: Kim bilir kaç kez izledik bu filmi. Hadi gelin yine gidelim o çok sevdiğimiz sokağa. Bir kolumuzda Türkan Şoray, bir kolumuzda Kadir İnanır.
1: Hadi hadi, oynar oynar maşallah.
2: 250 gram yeter.
1: Dokuz asker.
2: Ne askeri?
1: Yani papen. Dokuzla senin anlayacağın.
2: Ama tartmadınız ki.
1: Benim elimin hassasiyetli eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana. Fazlası var, eksiği yok.
2: Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde.
1: Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de.
2: Ben müşteriyim, siz de satıcı. Öyle göz kararıyla karides satıldığı nerede görülmüş?
1: Balina değil, orkinos değil, sinaret değil. Alt tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş. Tutup bir gazetelik laf ediyorsun. Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir.
2: Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak.
1: Zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
2: Bırak onu, notalarım onlar. Bessem, bestelerim, keman partisi, çello. Çello partisi, viola partisi.
1: Seninki gıygıycı galiba. Kusura bakma, Chopin.
2: Chopin'sem siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun.

Evet sevgili dostlar, Yeşilçam Sokağı'na bir uğradık ve o çok sevilen şarkıyı stüdyoda da seslendirdik. Benim gözüm sende. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Evet, Atol Behramoğlu'nun o çok sevilen dizeleri. Bu şiirle aklımıza gelen bir şarkı dinleyeceğiz birazdan. Bir Nihavend şarkı. Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen dediğinde aslında geçip giden hayatın sunulmuş bir armağan olduğunu anlıyor insan. Keşkeler olmadan iyi kilerle geçen ömürlerimiz olsun ve bu şarkı da bizden herkese armağan olsun.

Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç diye soruyor Güfte şairimiz. Sahi güneş hayatımızda ne kadar önemli bir etken, öyle değil mi? Tasavvuf edebiyatında Allah'ın nuru, divan edebiyatında

Edebiyatında sevgilinin parlak yüzü, Cumhuriyet döneminde bir umudun simgesi. Astrolojide ise kişiliği ve yaşam enerjisini temsil ediyor. Sevgiliye benzetiliyor birçok şarkıda. Sevgilinin gelişi ise güneşin doğuşuna benzetiliyor. Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi.

Şarkımızın öncesinde sevgilinin gelişi güneşin doğuşuna benzetilir demiştik ve ayrılık olduğunda da birçok şair o güneşi batırır. O biten günün aydınlığını geceye, karanlığa kavuşturur şarkılar, şiirler, cümleler. Bir güneş ki doğmayacak, bir sabah ki olmayacak, bir gönül ki gülmeyecek, olmaz olsun böyle hayat. Bu uşak şarkıyı yine Belgin Erol Gündoğdu'dan dinliyoruz.

Bir güneş ki doğmayacak. Haydar Telhüner'in Uşak şarkısını dinledik. Değerli dostlar, saatlerimiz 13.57. Bestekarımız Fehmi Tokay'ın yaşam öyküsü ve eserleriyle başladık. Yeşilçam Sokağı'yla devam ettik. Bugün de ne çabuk geçti vakit. Teşekkür ediyoruz sizlerle birlikte olduğumuz için, bize bu fırsatı sunduğunuz için. İyi ki varsınız. Sevgiyle rastlaşmak dileğiyle diyelim. Belgin Erol Gündoğdu solistimiz, Onur Soysal, Manol Yeşen Sesli, Efe Kaşıkçıoğlu, Selim Gönüldaş, Berat Kaplan, Durmuş Kısaoğlu, Mustafa Şekerli ve Caner Ara aldı sazlarımız. Programı Nihan Yöyen hazırladı. Ton Meister'imiz Fırat Özturan. Ben Hakan Urgancı, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün başlıyor. Şuranın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Şurada Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süresi yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar için de halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamu kuruluşlarının kişisel veri paylaşımına düzenleme getirdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Adres, telefon, öğrenim bilgisi, başarı puanı, doğum yeri gibi bilgilerin paylaşılması sınırlandırılacak. Gaziantep merkezli 14 ilde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik işlemlerse sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmadıklarını söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen de adliyede ifade veriyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis'le ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artıcı önlemlerin olması bekleniyor. Spor. Sayın dinleyiciler, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçına Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray, Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton ile Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Mücella Karada. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı sizlere duyuralım. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda İlhami Çetik, violonselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız Türk musikisinin en zarif ve en etkileyici makamlarından biri olan hem hüzün hem de zarafet duygularını aynı anda yansıtabilen, tarih boyunca birçok önemli bestekarın eserlerinde tercih ettiği ve günümüzde de ilgiyle icra edilen Kürdül-i Hicazkâr makamında fasılla başlıyor. Ara taksimini kanunla İlhami Çetik yapacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Kürdili Cazgâr makamında fasıl seslendirdi. Ara taksimini kanunla İlhami Çetik yaptı. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk musikisinin bir başka önemli makamı olan Karcuğa şarkılarla devam ediyor. Bu bölümde dinleyeceğimiz ilk eserin bestesi Mustafa Nafiz Irmak'a, güftesi Sade Işılay'a ait. Sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz. Bir kuş uçmaz, kervan geçmez ellerde kalırdım, sen benim yârim olsaydın. Çiçeksiz, namesiz, vahşi çöllerde yaşardım, tek benim yârim olsaydın. Violonsel taksimini Ahmet Dinleyen yapıyor.

sırada Türk musikisinde bestekarlığı, keman sanatçılığı ve eğitimciliğiyle öne çıkan Cevdet Çağla'nın Karciğer şarkısı var. Sanatçımız Didar Aliye Koyuncu sizin için söylüyor. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer. Yar güler, gönül ahtan vazgeçer. Dil susar, fazla aşkı saz geçer. Mey akar, mehveşteki naz geçer.

TRT Ankara Radyosu'nda yıllarca şeflik ve ses sanatçılığı yapmış, yaptığı eserlerle unutulmazlar arasına girmiş. Ziya Taşkent'in güftesi Behran Yalçın'a ait Karciğer şarkısını sanatçımız Suat Erdil'den dinliyoruz.

Yaptığı bestelerle geniş bir dinleyici kitlesi tarafından sevilen Şekip Ayan Özışık'ın Karcığa şarkısıyla programımız sürüyor. Sanatçımız Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Uydun el sözüne, bırakıp gittin beni.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Mücella Karada. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Şuranın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul edecek.

ile ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifadesi alındı. Oyuncu Elçin Sangu da ifade vermek üzere adliyeye gitti. 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 58. oturum görülüyor. Oturumda tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat mütalaya karşı savunma yapıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar için de halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine, Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Spor. Sayın dinleyiciler, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. İtalyan ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: TRT İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Uşak Faslı'nı dinleyeceksiniz. Yöneten Feridun Darbaz. Ara taksimini kemanla Mehmet Ali Hevenk yapacak.

TRT İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Uşak Faslı'nı dinlediniz. Yöneten Feridun Darbaz'dı. Ara taksimini kemanla Mehmet Ali Hevenk yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Şura'nın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkati çekti. Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı'yla duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul ediyor. Erdoğan-Zeydi görüşmesi öncesinde karşılama töreni gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifadesi alındı. Gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin'in de ifadeleri alınıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, bu kez Yeni Parti'de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde yer almayan bazı isimler de grup yönetiminde görevlendirildi. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor, yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi.

1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçına Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray, Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

TRT İstanbul Radyosu'ndan, TRT Name frekanslarından güzel bir salı akşamı akustik name programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı sizler için sevgili Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Ton masterimiz sevgili Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Zahide Ağrel. Bu akşamki programımızda bize eşlik edecek birbirinden değerli sanatçılarımız kemanla Umut Hoşgör, utla Gürcan Yaman, kanunla Bora Dicle, klarnetle Tanju Erol, bas gitarıyla Cenker Sarp, piyanoyla Mete Çelik ve ritim sazıyla Muhammed İzgi. Efendim, akustik name programında saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi gönlünüze göre bir akşam ve konser tadında zevkli bir program diliyorum. Efendim, bu akşam size Nihavend makamında Umut Hoşgör'ün kemanıyla yaptığı o güzel Taksim'in ardından Şekip Ayhan Özışık'ın meşhur bir şarkısıyla aslında Temmuz ayındayız değil mi? Ben Hazan mevsimini getirdim şimdiden. Belki birkaç gündür böyle havalar serinledi ya, herhalde o çağrışım yaptı. Hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm, yine bu mevsimde hicranını yalnız başına çekecek adlı şarkıyla size merhaba dedik. Aslında benim Hazan mevsimine öykünmem bu şarkıyla da devam ediyor. Sıradaki şarkıyla. Doğan Işık Saçan'ın sözlerini rahmetle sevgiyle yad ettiğimiz kıymetli bestekar Kamuran Yarkın Nihavend makamında bestelemiş. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Çok sevilen bir Nihavend şarkıyla programımız devam ediyor. Sözleri Yusuf Kaya yazmış. Yine rahmetle yad ettiğimiz İbrahim Özoral bu güzel şarkıya melodilerini katmış, bestelemiş. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. Senin de benim gibi içerin kan ağlıyor. Çok yalvardım bir zaman. Dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadın. Asla affetmem seni.

Nihavend makamındaki şarkıların sonuncusu elbette anmadan geçemeyeceğimiz Zeynettin Maraş şarkısı. Tabii onun iki tane meşhur Nihavendi var, hareketli. Bu ikincisi. Gizli aşk bu. Söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye.

Efendim sırada Kürdi makamında, Kürdi ailesinden diyelim. Muhayyer Kürdi, Kürdi gibi, Acem Kürdi, bunlar birbirine çok yakışır. Bilenler bilir. Biraz böyle Kürdili şarkılar seslendireceğiz. Mustafa Sevilen yazmış sözlerini. Yıldırım Gürses abimiz, rahmetle sevgiyle andığımız Yıldırım Gürses bestelemiş. Meşhur bir şarkı. Biraz böyle radyoların sesini açmak ister. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun şimdi yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın.

Sözleri Zafer Öztürk'e ait, bestesi Bendeniz'e ait bir şarkıydı. Kısa adıyla Ödül. Efendim sırada bir Teoman Alpay şarkısı var. Umuyorum o sesler açıldı bir süre önce. Radyonun sesi hiç kısılmasın, devam ediyoruz. Şu güzel şarkılara bakın. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir.

Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıların sonuncusu Rüştü Demirci'ye aitti. Ne olursun güzelim sevsen beni, yar deyip de sinene sarsan beni. Bir gün öldüreceksin en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de en son sana vuruldum demiş. Efendim şimdi Mahur makamında şarkılara, Mahur ve Rast makamında şarkılara geçiyoruz ki programımızın son çeyreği artık bunlar. İlk olarak size Mahur makamında meşhur bir şarkı seslendireceğiz. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Sırada yepyeni bir şarkı var. Sözleri Mahir Ersin Germeç yazdı. Ben Rast makamında besteledim. Efendim Mahir Bey malum şair olarak değil, hukuk dalında meşhur tanıdığımız bir büyüğümüz. Ama böyle çok güzel şiirleri var. Bir tanesini de bestelemek bana nasip oldu. Garip mahzun durma öyle. Kov içinden hüzün kaçsın. Gel gönlünü ferah eyle. Yanağında güller açsın. Gül ki için neşelensin. Gül yüzüne bahar gelsin. Gönül bahçen çiçeklensin. Yanağında güller açsın.

0: güller açsın, yanağında güller açsın, yanağında güller açsın.
1: İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz akustik name programının burada da sonuna geliyoruz. Efendim ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı sizler için Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Ton Meister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz de Zahide Ağrel'di. Bize eşlik eden kıymetli sanatçılar Umut Hoşgör, Gürcan Yaman, Bora Dicle, Tanju Erol, Cenk Sarp, Mete Çelik ve Muhammed İzgi'ydi. Bir başka programda daha tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Ama unutmayın, bu programın saat gece 12'de tekrarı var. Hani yetişemedim, olmadı, şöyle oldu, tüh filan dediğiniz anda eğer uykunuzda yoksa gece 12'de tekrar bu programı dinleyebilirsiniz. Son olarak sizlere İki tane Rast makamında hareketli şarkıyla veda ediyoruz. Bir tanesi, darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Bir sonraki, Cengiz Han Altuntaş'ın sözlerine Mehmet Ilgın bestesi. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Kısa adıyla ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Hoşçakalın.

Sıcak bir yaz akşamından İstanbul'dan yeniden merhabalar sevgili dinleyenler. Akşamın sesine hoş geldiniz ve TRT İstanbul Radyosu'na tabii ki. 28 Temmuz Salı akşamındayız, yani Temmuz ayını da bitiriyoruz efendim. Bu hafta son Temmuz haftasını birlikte yaşayacağız. Yapımcımız Işıl Aktan ve teknik yönetmenimiz Seher Topçu ile birlikteyiz bu akşam akşamın sesinde ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Yine makamdan makama bir yolculuğumuz var, 2 saat boyunca canlı yayında. İlk eserimiz Hicazkar makamında olacak. Bestesi Salih Berkmen, güftesi Selçuk Öden'e ait eseri Serdar Kaşıkçılar seslendirecek. Gözlerimden akıyor sel gibi sensiz yıllar, unutmak istedikçe coşuyor hatıralar.

Gönül Aköz'den dinledik. Şen gözlerinle yüzüme bir baktın. Alaaddin Yavaşça'nın bestelediği, güftesi ise Şükrü Öncel'e ait yine Hicazkar makamında bir eserdi dinlediğimiz. Şimdi bir Hicaz eserimiz var. Elmalı Kantosu. Esra İçöz'den dinleyeceğiz efendim. Eser hanende Nasibe Hanım imzası taşıyor.

Sana inanmak kadar seni sevmek de yalan. Hicaz makamının en güzel eserlerinden birini dinledik efendim. Faruk Salgar yorumuyla. Bestesi Saadettin Ökten Ay güftesi ise Turhan Oğuzbaş'a aitti. Akşamın sesi devam ediyor. İstanbul'dan canlı yayındayız. Şimdi Hüzzam şarkılarımız var efendim. Onlardan ilkini Asuman Aslım seslendirecek. Bu eserimizin bestesi İlgün Soysev güftesi Münire Aksaray'a ait. Masal mıydın, bitiverdin, adın kaldı dudağımda. Çok zamansız gidiverdin, tadın kaldı da damağımda.

Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap. Arp Aslan'dan dinledik efendim. Bestesi Abdullah Yüce, güftesi Hasan Bayri'ye ait Hüzzam şarkıyı. Hüzzam eserlere şimdilik ara veriyoruz. Yeniden döneceğiz ama şimdi Kürdilicazkar şarkılarımız var efendim akşamın sesinde. Melihat Gülses gelecek mikrofona. Bestesi Subhi İdrisoğlu, güftesi Engin Çıra ait eseri seslendirecek. Yükseklerden akar da çağlar şarkılar.

Sen yanımda olsan da ben hep sana hasretim. Mehmet Özkaya'dan dinledik Kürdeli Cezkar eseri, bestesi Talat Er, güftesi Remzi Oktar'a aitti bu şarkının. Şimdi yine bir hasret şarkısı dinleyeceğiz Hicaz makamında. Zeynettin Maraş'a ait bu eseri de Murat Seçkin yorumuyla dinleyeceksiniz. Hasretim sana sanki 1000 yıl uzakta gibi.

Dön Ne Olur Ankaralım. Tuğçe Pala'dan dinledik efendim. Yine bir hasret şarkısıydı Hicaz makamında. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Sami Derin Tuna'ya ait bir eserdi. Arka arkaya 3 tane hasret şarkısı dinlemiş olduk böylelikle. Türk musikisinde hasret kavramının ne kadar çok işlendiğini de tanıklık etmiş olduk sadece 3 eserde bile. Hicaz eserlerimiz devam ediyor efendim akşamın sesinde. Şimdi Sadi Hoşses imzası taşıyan bir Hicaz şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Gülmedi şu bahtım,

Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi unutulmaz bir eser dinledik Bahadır Özüşen yorumuyla. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Muhayyer Kürdi eserler devam edecek akşamın sesinde. Şimdi Umut Akgürek geliyor mikrofona. Bestesi Ziya Taşkent, güftesi Bekir Mutlu'ya ait eseri seslendirecek. Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin. Bir akşam istiyorum bana sabırlar versin. Bir gece istiyorum sırlarımı o bilsin. Yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

Her şeyi unutup yeniden sevmene ihtimal yok mu? Nesrin Körükçü'den dinledik. Zekai Tunca'nın yazıp bestelediği Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri. Akşamın sesinde bir saati noktalamak üzereyiz efendim. Bu saatimize vedayı yine Muhayyer Kürdi makamında bir eserle yapacağız. Bu kez imzası olan değerli bestecimiz Şekip Ayhan Özışık. Seda Gök kadar seslendirecek bu şarkıyı. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Ben seni unutmak için sevmedim. Amir Ateş'in bestelediği güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Segah makamındaki eseri Gül Yazıcı seslendirdi. Sevgili Name Dostları ve Segah eserlerle giriş yapmış olduk yeni saatimize de. Sıradaki eserimiz çok eskilerden Hacı Arif Bey'e ait bir beste. Güfte Namık Kemal imzası taşıyor. Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Olmaz ilaç, sineyi sat pareme.

Kanaryam güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. Mustafa Nafiz Irmak'ın bestelediği bu Hicaz şarkıyla yeniden Hicaz makamına geçmiş olduk. Melda Kuyucu Kılıç seslendirdi bu şarkıyı. Şimdiki Hicaz eserimiz Yesari Asım Arsoy'a ait Hasan Eylen'den dinleyeceğiz. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

olmaz zamanda gel. Ayşen Birgör'den dinledik Hüzzam şarkıyı. Bestesi Erdinç Çelikkol, güftesi Mustafa Töngemen'e aitti. Şimdi Saadettin Kaynağ'ın bestelediği bir Hüzzam şarkıyı dinleyeceğiz. Vedat Kaptan Yurdakul yorumuyla. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor.

Gönlüm özledikçe görürdüm hele. Saadettin Kaynağ'ın bestelediği Güftesi ve Çitebin Göl'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Mehsem Özşimşir'den dinledik ve bu eserle birlikte son yarım saatimize de girmiş bulunuyoruz. Akşamın Sesi programında İstanbul'dan canlı yayınımız şimdi yine Muhayyer Kürdi bir şarkıyla devam edecek. Ahad Uruk geliyor mikrofona. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, Güftesi Türkan Ateş'e ait eseri dinleyeceğiz sanatçımızdan. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Filiz Çatıroğlu seslendirdi Hüzzam Türkü'yü. Şimdi türküler serisi var bu bölümde. Sıradaki Hüzzam Türkü'müzü Süheyla Eren'den dinliyoruz. İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma.

İbrişim Örmüyorlar. Rast türküyü Serap Kuzey'den dinledik ve türküler faslını sona erdirmiş olduk efendim. Bu eserle birlikte şimdi Muhayyer Kül diye bir şarkıyla son çeyreğe giriyoruz. Ahmet Gazi Ayhan'a ait bu eseri Yeşim Salkım yorumuyla dinleyeceğiz. Neyleyim, neyleyim ben böyle yâri?

Beni senden ayrı koyan kadere bak. Bestesi Alaaddin Şensoy güftesi Salih Korkmaz'a ait. Hüzzam makamındaki eseri Akif Özüşen'den dinledik efendim. Bu akşamın son Hüzzam şarkısını da şimdi Behi Aksoy seslendirecek. Beste Selahattin İnal Güfte Ahmet Kaçar'a. Düzeltiyorum efendim. Sıradaki eserimiz Mustafa Sağyaşar'dan olacak. Arif Sami Toker'in bestelediği nihavend bir eser. Bir kara gözlüye aybalam tutulup yanmışam.

Akşamın Sesinin yapımcısı Işıl Aktan'dı bu akşam. Teknik yönetmenimiz Seher Topçu sesimizi sizlere ulaştırdı ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bu akşamı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz.

olarak sizlere. Veda eserimiz Bayati makamında olacak. Dede Efendi'ye ait bir eser, Burcu Göktürk yorumuyla efendim. Karşıdan yar güle güle, yarim geldi, canım geldi. Yarın akşam aynı saatte burada olacağız efendim. O vakte kadar nameyle kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan Aşkın Namesi program ekibi olarak bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birlikte sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Bugün şöyle bir geçmişe yine uzanacağız sevgili dinleyiciler ve Osmanlı'da haç ziyaretleri diyeceğiz. Osmanlı'da haç ziyaretleri Osmanlı İmparatorluğu'nda hem dini vecibelerin yerine getirildiği kutsal bir yolculuk hem de devletin egemenliğini ve meşruiyetini pekiştiren en önemli siyasi ve organizasyonel olgulardan biri. 1. Selim'in 16. yüzyılın başlarında Memlük Sultanlığı'nın iktidarına son verip Mısır, Suriye ve Hicaz bölgelerini kontrolü altına almasıyla birlikte kutsal toprakların idaresi ve hacıların korunması sorumluluğu Osmanlı sultanlarına geçmişti.

Güftesi Ömer Demirbağ'ın, bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in. Ya Rab benim her müşkülüm lütfunla sen asan buyur. İnsan yarattın zahirim, hem batınım insan buyur. Bu güzel uşak eseri dinlediniz. Evet, ne demiştik? Osmanlı sultanlarının hakimiyetine, himayesine geçmişti. Osmanlı yönetiminin bu topraklarda özel bir uzlaşı ve imtiyaz politikası gütmesini zorunlu kıldı. Sultanlar Hadimül Harameyn-i Şerifeyn, yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını gururla taşıyarak meşruiyetlerini bu kutsal şehirlerin koruyuculuğu üzerinden kurguladılar. Hac organizasyonunun en hayati boyutunu binlerce hacı adayının güvenli bir şekilde Hicaz'a ulaştırılması oluşturuyordu.

Mahzun olan gönülleri görüyorsun sen ya Rabbi. Hüccac olmak sevdamızı biliyorsun sen ya Rabbi. Güftesi ve bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in. Hüzzam bir bestesi ve benim sesimden dinlediniz. Her yıl İstanbul, Anadolu, Şam ve Kahire gibi merkezlerden yola çıkan devasa kervanlar düzenlenirdi. Bu yolculukların güvenle tamamlanabilmesi için Emirül Hac adı verilen kervan kumandanları görevlendirilir, yol boyunca kervanlara askerler ve savunma amaçlı toplar eşlik ederdi. Kervanın Şam ve Mısır gibi ana duraklardan hareketi, mehter takımları, sancaklar ve askeri geçit törenleriyle büyük birer devlet şenliğine dönüştürülürdü.

Hacıların çöl yolculuğunda susuz ve gıdasız kalmaması için güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinden ve yardımcı kervanlardan erzak tedarik edilir. Acil durumlarda eyalet defterdarlarına bütçe sınırlarını aşan harcama yetkileri tanınırdı. Osmanlı İmparatorluğu tarıma elverişsiz olan hac bölgesinin iaşesini ve kutsal mekanların bakımını sağlamak amacıyla muazzam bir mali yükü sırtlanmıştı. Her yıl Mısır'dan tonlarca buğday ve tahıl bölge sakinlerine ve hacılara dağıtılmak üzere gemilerle gönderilirdi. Ayrıca Anadolu, Rumeli ve Mısır'daki vakıfların gelirleri deşişeler bu amaçla tahsis edilirdi.

Evet efendim, yine bir Hüseyin İpek eseriydi. Nihavend makamında güftesi Seyit Hasan Rıza-i El-Aksarayi'nin bestesi bendenizin, benim sesimden dinlediniz. Hac organizasyonunun en masraflı kalemlerinden biri de çöllerde yaşayan Bedevi kabilelerine

Surre adı altında dağıtılan para ve mallardı. Resmi olarak Bedevilerin hacılara su sağlaması ve rehberlik etmesi gerekçesiyle verilen bu ödenekler, fiilen kabilelerin haç kervanlarına saldırmasını önlemek amacını taşıyan bir tür uzlaşı parasıydı. İmparatorluğun akçe ve devalüasyonları yaşadığı mali krizlerle boğuştuğu 16. ve 17. yüzyıllarda dahi padişahlar ve Divan-ı Hümayun üyeleri haç harcamalarının kısıtlanmasını hiçbir zaman bir seçenek olarak görmemiştir sevgili dinleyiciler. Evet, Aşkın Namesi programının sonuna geldik. Şöyle bitireceğiz bugün. Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Benim yüreğim delik deliktir. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birlikte hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Haftaya inşallah sağlıkla görüşeceğiz.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız Arz-ı Musiki programıyla birlikteyiz. Sağlıklı, mutlu günler diliyor. Programımıza başlıyoruz. İsmail Dede'nin Uşşak şarkısı. Gitti de gelmeyi verdi. Münir Nurettin Selçuk seslendiriyor.

Sayın dinleyicilerimiz, uzun tarihi boyunca çeşitli aşamalardan geçmiş Türk musikisi, varlığını sürdürdüğü geniş kültürel coğrafyasında son 500 yıllık zaman diliminden bu yana kendi özgün makamlarını oluşturmayı başarmıştır. Bestekarlarının, icracılarının tarih boyunca yeni makam bulmaya isteklendirildiğini, ödüllendirildiğini görüyoruz. Bu isteklendirme, destek ve ödüllendirmedir ki Türk musikisinin yaşadığı topraklardan yeni makamların doğmasını sağlamıştır. 300 yıl önce yaşaması nedeniyle hakkında yeterli malumata sahip olamadığımız bestekarımız Buhurizade Mustafa Itri'nin tüm makam musikisi ile ilgilenenlerin baş tacı yaptığı eseri Neva makamında kârı. Ey gülbüğünü iş miyi demet. Kültür Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nu 1996 yılında gerçekleştirilmiş bir TRT kaydında dinliyoruz. Koroyu Ayhan Sarı yönetiyor.

Nasirzade Mustafa Itri'nin Neva makamında karını, Ayhan Sarı yönetimindeki Kültür Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun 1996 yılında gerçekleştirdiği bir TRT kaydında dinledik. Sayın dinleyicilerimiz, geleneksel Türk müziğinin aktarımında önemli bir paya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu Sarayı'ndaki müzik ihtiyacı iki koldan karşılanıyordu. İlki din, hukuk, mantık, felsefe, geometri, coğrafya, astronomi, şiir, hat, tespit, resim eğitiminin yanında musiki öğretiminin de verildiği Saray Okulu Enderun'un musiki bölümünden yetişip saray kadrosuna geçmiş olan müzisyenler, ikincisi ise padişah Hazirun fasıllarına saray dışında kendini kanıtlamış, ünü yayılmış besteci ve müzisyenlerin davet edilmesi şeklinde idi. Bu iki ayrı grup saraydaki etkinliklere genellikle birlikte katılıyorlar, hükümdarın mahiyetindeki müzik topluluğunu birlikte oluşturuyorlardı. Osmanlı'da müzik eğitim kurumları olarak Enderun ile birlikte Mevlevihaneler, Bektaşi tekkeleri, Mehterhane ve özel meşkhaneleri sayabiliriz. Geleneksel müziğimizin Tanzimat dönemi öncesi son büyük bestecilerinden Sultan 3. Selim'in Acem Aşiran makamındaki eserini Nurettin Çelik yönetiminde Küçük Koro'dan dinliyoruz. Dinle sözüm, ey dil rüba!

Tayyarzade Ata, Üçlü Selim ve II. Mahmut dönemlerinde saraydaki müzik meclisleriyle saray dışında müzisyenlerin de geldiği için küme faslı denilen fasıllara katılan birçok ünlü besteci, hanende ve sazendenin adını içeren birkaç liste vermektedir. Bu listeler aynı zamanda saray, sanat, bürokrasi, bilim ilişkilerinin izlenebilmesi açısından da önemli görünmektedir. Bu meclisler yalnızca müzik yapılan mekanlar ve zamanlar olmanın ötesinde katılanların sohbetleriyle bir tür okul niteliği de gösteriyordu.

18. yüzyılda yaşamış bestekarımız Tamburi Mustafa Çavuş'un Isfahan makamındaki eserini dinliyoruz. Böyle rakkas ne demeli, sim ütendir gül bedene.

Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Dil bir güzele meyil etti hele, fahş etme ele, sevdim ben seni. Güftesi ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Rast makamında eserle selamladık bu gece sizleri. Aytaç Ergen'den dinledik ilk eserimizi. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bir saat boyunca yine en güzel eserleri sunacağız size. Bu gece Rast ve Muhayyer makamında şarkılar var programımızda. İkinci Rast şarkımız Ahmet Rasim Bey'in bir şiirine Tatyos Efendi'nin bir bestesi. Zeki Müren'den dinliyoruz eserimizi. Bir gönlüme, bir hali perişanıma baktım. Zalim, seni yad eyliye, ah eyliye çaktım. Sen yoksun, o yok, ben yalnız çıldıracaktım. Zalim, seni yad eyliye, ah eyliye çaktım.

Sırada Rast makamında bir yürük semai var. Mandoli Arti'nin bir bestesi, Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinliyoruz. Küyinde figanımla acep gulgule yok mu? Hep mürgidile mi bu cefa, bülbüle yok mu?

Sıradaki rast eser Lemi Atlı'nın bir bestesi, Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz. Yok mu cana aşıka hiç şefkatin, vadi vuslattı hisarda sohbetin. Şimdi bilmem kim harimi ülfetin, yadigarındır gönülde hasretin.

Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısı var sırada. Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Seni andım, yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar. Hasta ruhum geçen eyyamı

Güfte ve bestesi İsmail Hakkı Nebioğlu'na ait rast eseri Eyüp Uyanıkoğlu'ndan dinliyoruz. Dehrin gülüşü sahte, bu ezvaka inan yok. Zalim feleğin taş gibi kalbinde iman yok.

Tevfik Samih Bey'in güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Rast şarkısını Meral Uğurlu'nun yorumundan dinliyoruz. Sazın gibi sinem dahi bir name zenindir. Vur sineme mızraban ile sine senindir. Feryadımı tasvir edecek gül dehenindir. Vur sineme mızrabın ile sine senindir.

Yılmaz Topuz'un güftesini yazdığı Erol Sayan'ın Rast şarkısını Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak, gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak. Öyle yalnız ki gönlüm, aylardır seni özler. Geleceksin, döneceksin, seveceksin diye her an yolunu gözler.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Bugünkü programımızın başında Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirine Cin'i Uçan Tanrı Korur'un rast bir bestesini dinlemiştik. Yine Yahya Kemal Beyatlı'nın nefis bir şiirine yine Cin'i Uçan Tanrı Korur'un bir bestesiyle başlıyoruz bu bölüme. Uşak makamında bir eser. Eserin başında yine Cin'i Uçan Tanrı Korur'un mızrabından bir ut taksimi dinleyeceğiz. Ardından da Selma Sağbaş'a kulak vereceğiz hep birlikte. Sonbahar. Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur. Mevsim boyunca kendini hissettirir veda. Artık bu dağ dağıyla uğuldar deniz ve dağ. Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir, günler hazinleşir, geceler uhrevileşir. Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere, anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere.

Sufi Ziya Özbekkan'ın Uşak makamındaki şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Ne zaman gelse hayalin bu harabata senin, onu yalnız buluyor hep, duyuyor sade enin. Beni timsaline döndürdü efendim kederin, korusun alemi Rabbim, olayım son eserin.

Ahmet Rasim Bey'in güftesine Emin Ongan'ın Uşak şarkısı var sırada. Filiz Çatıroğlu'ndan sunuyoruz. Gönlümün bir hali var ki gam değil, kasvet değil, neşe dersen hiç değil, mahzuni firkat değil. Anlatır belki bu sözler derdimi erbabına, mey o mey, canan o canan, sohbet ol sohbet değil.

Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Affeyle günahım ne olur, ey şuhi pesendim. Kıydım senin aşkın ile ben kendime kendim. Ayare vefa, bendene bu cevri beğendim. Sevmek seni suç idi, fakat sevdim efendim.

Cenani Kandiye'nin güftesini yazdığı dramalı Hasan Hasgüler'in Uşak şarkısını Gönül İpek'ten dinliyoruz hep birlikte. Sevdim diye zalim seni beyhude avundum. Yaktın beni, yıktın beni, viraneye döndüm. Yandım da senin için ne yazık, ateş gibi söndüm. Yaktın beni, yıktın beni, viraneye döndüm.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaşmış olduk. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Fehmi Tokay'ın Uşak şarkısı, Radife Ertin'in yorumundan sunuyoruz. Sevenleri sev, sen de sitemkâr olma gönül. Ümitsiz emellerle sakın aldanma gönül. Bir vefasız yar için kendini yakma gönül. Ümitsiz emellerle sakın aldanma gönül. Hoşçakalınız.

Cenk Sarp, piyanoyla Mete Çelik ve ritim sazıyla Muhammed İzgi. Efendim akustik name programında saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi gönlünüze göre bir akşam ve konser tadında zevkli bir program diliyorum. Efendim bu akşam size Nihavend makamında Umut Hoşgör'ün kemanıyla yaptığı o güzel Taksim'in ardından Şekip Ayhan Özışık'ın meşhur bir şarkısıyla aslında Temmuz ayındayız değil mi? Ben hazan mevsimini getirdim şimdiden. Belki birkaç gündür böyle havalar serinledi ya. Herhalde o çağrışım yaptı. Hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm yine bu mevsimde hicranını yalnız başına çekecek adlı şarkıyla size merhaba dedik. Aslında benim hazan mevsimine öykünmem bu şarkıyla da devam ediyor. Sıradaki şarkıyla. Doğan Işık Saçan'ın sözlerini rahmetle sevgiyle yad ettiğimiz kıymetli bestekar Kamuran Yarkın Nihavend makamında bestelemiş. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Çok sevilen bir Nihavend şarkıyla programımız devam ediyor. Sözleri Yusuf Kaya yazmış. Yine rahmetle yad ettiğimiz İbrahim Özor.

Nihavend makamındaki şarkıların sonuncusu elbette anmadan geçemeyeceğimiz Zeynettin Maraş şarkısı. Tabii onun iki tane meşhur Nihavendi var, hareketli. Bu ikincisi. Gizli aşk bu. Söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye.

Efendim sırada Kürdi makamında, Kürdi ailesinden diyelim. Muhayyer Kürdi, Kürdi gibi, Acem Kürdi, bunlar birbirine çok yakışır. Bilenler bilir. Biraz böyle Kürdili şarkılar seslendireceğiz. Mustafa Sevilen yazmış sözlerini. Yıldırım Gürses abimiz, rahmetle sevgiyle andığımız Yıldırım Gürses bestelemiş. Meşhur bir şarkı. Biraz böyle radyoların sesini açmak ister. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın. Ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun şimdi yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın.

Sözleri Zafer Öztürk'e ait, bestesi Bendeniz'e ait bir şarkıydı. Kısa adıyla Ödül. Efendim sırada bir Teoman Alpay şarkısı var. Umuyorum o sesler açıldı bir süre önce. Radyonun sesi hiç kısılmasın, devam ediyoruz. Şu güzel şarkılara bakın. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir.

Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıların sonuncusu Rüştü Demirci'ye aitti. Ne olursun güzelim sevsen beni, yar deyip de sinene sarsan beni. Bir gün öldüreceksin en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de en son sana vuruldum demiş. Efendim şimdi Mahur makamında şarkılara, Mahur ve Rast makamında şarkılara geçiyoruz ki programımızın son çeyreği artık bunlar. İlk olarak size Mahur makamında meşhur bir şarkı seslendireceğiz. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Sırada yepyeni bir şarkı var. Sözleri Mahir Ersin Germeç yazdı. Ben Rast makamında besteledim. Efendim Mahir Bey malum şair olarak değil, hukuk dalında meşhur, tanıdığımız bir büyüğümüz. Ama böyle çok güzel şiirleri var. Bir tanesini de bestelemek bana nasip oldu. Garip mahzun durma öyle, kov içinden hüzün kaçsın, gel gönlünü ferah eyle, yanağında güller açsın, gül ki için neşelensin, gül yüzüne bahar gelsin, gönül bahçen çiçeklensin, yanağında güller açsın.

0: güller açsın, yanağında güller açsın, yanağında güller açsın.
1: İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz akustik name programının burada da sonuna geliyoruz. Efendim ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı sizler için Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Ton Meister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz de Zahide Ağrel'di. Bize eşlik eden kıymetli sanatçılar Umut Hoşgör, Gürcan Yaman, Bora Dicle, Tanju Erol, Cenker Sarp, Mete Çelik ve Muhammed İzgi'ydi. Bir başka programda daha tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Ama unutmayın, bu programın saat gece 12'de tekrarı var. Hani yetişemedim, olmadı, şöyle oldu, tüh filan dediğiniz anda eğer uykunuzda yoksa gece 12'de tekrar bu programı dinleyebilirsiniz. Son olarak sizlere İki tane rast makamında hareketli şarkıyla veda ediyoruz. Bir tanesi, darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Bir sonraki, Cengiz Han Altuntaş'ın sözlerine Mehmet Ilgın bestesi. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Kısa adıyla ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Hoşçakalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından merhaba. Bugün de şarkılarla mesafeleri kısalttığımız, hüzünlerden uzak, mutlulukları paylaşmaya çalıştığımız, mazinin tozlu sayfalarına namelerle, anılarla tanıklık ettiğimiz harika bir gün olsun değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli dostlarımız, Geçmiş Zaman Olur Ki programına bugün mahur makamında çok sevilen bir Münir Nurettin Selçuk bestesiyle başlıyoruz. Sözleri Vecdi Bingöl'e ait şarkıyı Filiz Şatıroğlu seslendirecek. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Seçme Altın Eserler, Beraber ve Solo Şarkılar isimli albümde seslendirdiği kaydı sizlerle paylaşacağız. Bu özel albümün prodüktörlüğünü ise 1993 tarihinde Kamil Gök üstlendi.

Yaşar Özel'in 1984 yılında yayınlanan Gökten Yağmur Değil Sevgiler Yağsın isimli uzun çalarından bir eser dinledik. Beste ve güftesi Supi İdrisoğlu'na ait bu sevilen şarkı Rast makamındaydı. Efendim, Rast ve Mahur makamında şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve besteleriyle, icralarıyla Türk müziğimize hizmet eden iki kıymetli sanatkar Selim Öztaş ve Neşe Öztaş beraberce seslendirecekler sıra. Sıradaki şarkıyı bir Selim Öztaş bestesi. Aşk elinden yanıyorum gel, senin için yanıyorum gel.

Rondo formundaki sevilen rast eseri Ertan Ersoylu icrasıyla dinledik. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Efendim, birlikteliğimize şimdi bir Ferit Sıdal şarkısıyla devam edeceğiz ve 2003 yılına uzanacağız. Ahmet Özcan'ın Rüya isimli albümde seslendirmiş olduğu güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkı Rast makamında. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele kollarında yatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş imzalı Rast şarkısında Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Efendim, gerçekten yaşam öylesine kıymetli ki bir damla gözyaşına değmeyecek kadar önemli ve özel. Diyoruz ya, ne kadar da uzun bir yolculuk. Aslında bir solukta yılların tükendiği, ne ara onca seneyi arkada bıraktık diyerek hayıflanılan acı, tatlı, iyi, kötü bir serüvendir yaşam. Tabii ki tüm karşıtlıkları da içinde bir arada barındıran bir olgu. İşte tam da bu yüzden olabildiğince güzel, olabildiğince mutlu geçirebilmek lazım her dakikayı. İhtiyacı olanlara el uzatarak, tüm canlıları severek, insan olmanın gereklerini yerine getirerek yaşayabilmek lazım. Umuyoruz herkes bu güzel serüvendeki farkındalığını yol yakınken idrak edebilir ve yüce yaradanın bahşettiği güzelliklerin tadını çıkarabilir. Biz de bu güzelliklere şarkılarla eşlik ediyoruz. Haydi gelin yine çok sevilen bir şarkıyı dinleyelim ve 2014 yılına uzanalım. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'in Tut albümünde seslendirmiş olduğu bir Özgen Gürbüz şarkısına kulak verelim. Bu sevilen eserin güftesi Uğur Gür imzalı. Beni gönlüne alsan, orada uyuyup kalsam, sana yine doyamam, yıllarca uyanmasam.

Beste ve güftesi Neveser Kökteş'e ait mahur şarkıyı Umut Akyürek'ten dinledik. Efendim bu sevilen eser de sanatçının 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle paylaşılmış olan bir kayıttı. Biliyorsunuz birçok sevilen şarkıyı hem orijinal kayıtlarıyla sizlerle paylaşıyoruz hem de güncel düzenlemelerle yayınlanmış yeni kayıtlarla sizlere sunuyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi ise ritmimizi biraz yavaşlatalım ve Rust Mahur makamındaki şarkıların ardından nihavend bir esere kulak verelim. Benim de söylemekten, dinlemekten büyük keyif aldığım bir Muzaffer İlkar şarkısı. Şimdi Hasan Eylen icrasıyla bizlerle. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım, dertliyim. Kararan gönlüme güneş de doğmayacak sanırım, ah dertliyim.

bardakta bin fırtına, benim için ölene bak. Severim varmaz farkına, benim için ölene bak. Çok sevdin ha, yalana bak. Efendim, Zekai Tunca'nın Nihavend eserini dinledik. Bu sevilen eser sanatçının 1997 yılında yayınlanan Zil, Şal ve Gül albümünde yayınlanmıştı. Birlikteliğimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz ve yine bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Metin Pütmek imzalı şarkıyı bu defa Vedat Çetinkaya seslendiriyor bizler için. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan sevilen bir eserle bizlere seslendi. Şekip Ayhan Özışık'ın Unutulmaz Nihavend şarkısını dinledik ve şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz. Değerli ses sanatçısı, şef ve bestekar Selim Öztaş Hoca'nın sesinden Bir Saadettin Kaynak şarkısı dinliyoruz. Dinleyeceğimiz eser de Nihavend makamında sevilen bir şarkı. Sanatçı bu şarkıyı 2004 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir. O söz gönül diliyledir, dert çektirir, ah eyletir.

Kadri Şarman, Turhan Taşan'ın sözleri Aşkın Tuna'ya ait Nihavend eserini seslendirdi. Biraz geç kalmadın mı diye sordu bize. Evet, bazen hayatın hızlı akışı içerisinde çoğu şeye geç kalıyoruz sevgili dostlar. Bir çocuğun kafasını okşamak, sokakta bir canlıya su vermek,

Batan güneşi izlemek, kuşların özgürce uçuşuna tanık olmak, çimlere uzanmak ve en önemlisi sevdiklerimize sıkıca sarılabilmek. O yüzden zaman varken, biz sağlıklıyken, mutluyken aslında bu küçük teferruatları da atlamadan yaşamın tadına varabilmek lazım, öyle değil mi? Sonradan biraz geç kalmadın mı sorusunu duymamak için. Evet, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi ise Hicaz makamında bir Selahattin Pınar şarkısını kulak vereceğiz. Sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait şarkıda kıymetli sanatçımız Medar Şen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz?

Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Türk musikimize en güzel hediyelerinden birini dinledik. Belkıs Dikmen bizlerle birlikteydi. Hicaz makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Enderuni Vasıf imzalıydı. Efendim, birlikteliğimize yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik eserlere bir yenisini daha ekliyoruz. Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Hamiye Turan, Saadettin Kaynağ'ın sevilen Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Sana gönül verdim vereli, sararıp soldum aman. Efendim, yaşam ne kadar uzun bir döngü gibi geliyor ama gözümüzü açtığımız dakikadan itibaren zaman su gibi akıp geçiyor. Hayatın anlamı tabii ki sevdiklerimiz de, değer verdiklerimiz de özel. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bazen aklımızdan şu cümleler geçiyor, tıpkı Teoman Alpay'ın şarkısında yer verdiği gibi. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? İşte şimdi içimizden geçen bu güzel duygulara istinaden dinleyelim Hicaz makamındaki bu eseri. Mustafa Sağyaşar seslendiriyor. Güfte Nihat Aşar imzalı.

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Efendim, bu güzel şarkıyla gönlümüzün kapıları aralandı, nostalji dolu Yeşilçam yıllarına uzandık. Zeki Müren'in sesiyle adeta o yılları yeniden canlandırdık gözümüzde. Bu sevilen şarkı Muzaffer İlkar bestesiydi, güfte ise Şemsi Belli imzalıydı. Evet, Geçmiş Zaman Olur Ki programında bu defa 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Emel Sayın'ın 1990 yılında yayınlanan Üzüldüğün Şeye Bak albümünde seslendirdiği Segah makamında bir İlgün Soysev şarkısına kulak veriyoruz. Güfte Seyhan Girginer'e ait. Nasıl olsa geçer dedik, unuturuz biter dedik. Hasret ateşten gömlekmiş, bilemedik, bilemedik.

Değerli sanatçı Samime Sanay'dan dinlediğimiz Segah makamındaki bu türkü, sanatçının 2006 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yer almıştı. Ve efendim bu güzel türkü tabii ki yeni düzenlemelerle dinleyicilere sunulmuştu. Şimdi yine güncel düzenlemelerle dinleyenlerin beğenisine sunulan bir Mustafa Seyran bestesi dinleyeceğiz. Segah makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Ahmet Özsan'ın 2003 tarihli Rüya albümünden sevilen bir şarkı. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Saadettin Kaynağ'ın Gühtesi Vecdi Bingöl'e ait Seger şarkısını İsmail Olgay'dan dinledik. Sanatçımızı 2024'ün Ocak ayında kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha saygıyla rahmetle anıyoruz. Efendim şimdi yine geçmişe uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın ilk olarak 1974 yılında plağı okuduğu, ardından 1998 yılında yayınlanan Cesaretin Var isimli albümünde yeniden seslendirmiş olduğu bir Selahattin Altınbaş şarkısı dinleyeceğiz. Hüzzam makamındaki eserin güftesi Aslan Tunçat'a imzalı. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü, elimi bağlasalar tutmasam ellerini, silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Elinle derdiğin o çiçekleri kokladım her zaman elin diyerek, bahçemizde öten bülbül sesini dinledim her zaman dilin diyerek. Yüksel Uzel yine bu güzel şarkıyla bizi geçmişe götürdü. Metin Everest'in güftesi İsmet Parmaksız'a ait Hüzzam eserini dinledik efendim. Dinlediğimiz bu kayıt sanatçının 1985 yılında yayınlanan Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer alıyordu. Evet, programımızın son eserlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sırada çok güzel bir Hüzzam şarkı var. Zekai Tunca'nın sözleri Cemal Safi'ye ait o özel eserini Hasan Eylen ve Zekai Tunca beraberce seslendiriyorlar. Dinleyeceğimiz bu eser Hasan Bey'in 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer alıyor. Bunda

Şarkıların efsunu dünyasında yine keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik ve bu özel Zekai Tunca şarkısıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya, gününüzü renklendirmeye, şarkıların dilinden konuşmaya devam ediyoruz. Teknik öğretmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Necdet Varol'un Segah şarkısında Metin Milli ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.